bon ache ama aso yen so. Yen di ma fo, yen kama fo, yen bo fo, yen kofo. Wedi akon akama yen. Na odi yen akan akrati asifo ho. Shrani yen unyamon kani din dada. Fasa akwanya kesye iso eton krabi sase. Abusuya eyiri ekunu emma. Efie obia ho te sen gidi ese onyankopo adum obia ho ye yenso ewurade adom ewurade adom ye

fatawo yamfo asira komo bibiaro wan yede bema ora yere ne ayina buya dwene atia sia so etina no bena ye kan se yede wasida ma odi komo no yede wasi